0: Öyleyse, öyleyse, öyleyse. Canını.
1: अतन सुनबे कतटी हिंदी चलचित्र की तो